yollarında bir van suyum. Ein halbes Leben noch stand zwischen uns.